sen ben aldım. Tarşan öste eğit. O valluk. Ez lett a veszted mind. O kettünk veszted.